0: 这里呢。
1: 哎，拉赫梅特，喂，巴拉姆拉赫梅特，啊，不是维巴罗别的阿尔扎根的，巴尔切一些。
0: 我妈说我们家在下面，在河流的下游。你来我家做客吗？
1: 行啊，等我妈回来了，小卖部有人照看，我就去你们家。
0: Bir de öyle kaydıp gelgen de, kiletin buldu, barat mı?
1: İyi buldu, buldu. Bara, bara.
2: Çağırın.